Sen işte bir de geç görüyorlar ya, sumak yakın olan senin çıkartın gitçi. Sen yaraka ay Facebook. Facebook Live de geç görüyorlar ya, Radio La Voz en Napa 88.5 FM. Gaten uçun için de yaraka ay www.lavozenapo.com. Eşkatin geçke re sosyal de geçke ayı konar diye diyoruz ya na paşka şina. Napi sumak ya gümür ya gümür ya katı uçkan çıkart uçkan çıkart ay programasyon de geçke ayı konar ya. Yo soy Mactaño Canchero, sean la paz, ya vende, sea chacaticho.